bunu ben oysalar yandım. Düzünü karlı bizimi bağlar, bizimi bağlar ama.